0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: bize.
1: Sizden bize.
0: Bizden size.
2: Günaydın ve mutlu sabahlar değerli dinleyiciler. Ben Tanya Blagova ve sizden bize, bizden size programını hazırlayan ekip adına sevgiler, saygılar sunarım. İlk müzik parçasını dinletirken önümüzdeki bir saatte keyifli ve faydalı vakit geçirmenizi, güzel bir gün yaşamanızı ve en önemlisi de tadını almanızı dilerim.

Değerli dinleyiciler, ekipçe çalışarak bugün de dop dolu bir program hazırladık sizler için. Tarih sayfaları köşesini hazırlayıp sunan Doktor Emine Bayraktarova, Rusya'daki Türklerin geçmişine değinerek, Rusya şehrinin sembol niteliğindeki kültürel anıtları arasında bulunan ve birçok tarihi olaya tanıklık etmiş olan Balkan Oteli'nin tarihçesini anlatacak. Şimdiden özetle vermek gerekirse, Rusya'daki Cemaat-i İslamiyesi'nin girişimiyle 1905-1907 yılları arasında vakıf olarak ve Rusya'daki Türk nüfusunun ihtiyaçları için gelir kaynağı sağlamak amacıyla inşa edilmiş olan Balkan Oteli, Rusya'daki Türklerin yeni çağa uygun bir şekilde varlık gösterme gayretlerinin eseridir. Konuyla ilgili tüm ayrıntıları Doktor Emine Bayraktarova az sonra tarih sayfaları köşesinde sunacak. Devamlı Sofya Devlet Operası'nın sahnesine gideceğiz değerli dinleyiciler. Bu hafta içinde başkentte Carmen Operası sahnelenirken başrolü İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı mezzo-soprano Asude Karayavuz Cücenoğlu oynadı. Carmen rolüne hayat veren Asude Karayavuz, Sofya Operası'nda müthiş performans sergiledi. Temsilin hemen ertesi günü deyim yerinde ise sahnenin tozuyla stüdyomuza gelen genç sanatçı, iş arkadaşımız İmren Hacı Mustafa ile söyleşti. Bu güzel sohbeti de beraberliğimiz süresince dikkatinize sunacağız. İlgi ve beğeniyle dinleyeceğinize eminim.

0: bugüne, tarih sayfaları.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Tarih sayfaları köşesinde ben Emine Bayraktarova sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugünkü tarih sayfaları köşesinde Rusya'daki Türklerin geçmişine yer veriyoruz ve günümüzde Rusya'nın sembol kültürel anıtları arasında bulunan birçok tarihi olaya tanıklık eden Balkan Otel'in tarihçesini dikkatinize sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, Balkan Oteli Rusya Cemaat-ı İslamiyesi'nin girişimiyle 1905-1907 yılları arasında Han Kubrat Meydanı'nda Aleksandrovska Sokağı'nda vakıf olarak inşa edilmiştir. Bina, Rusya'daki Türk nüfusunun ihtiyaçları için gelir kaynağı sağlamak amacıyla kurulmuştur. Mimari açıdan 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başları arasındaki geçiş döneminde neoklasizm ve modernizmin harmanlanmasının klasik bir örneği olan Balkan Oteli, Rusya'daki Türklerin yeni çağa uygun bir şekilde varlık göstermek çabalarını yansıtmaktadır. Değerli dinleyiciler, Rusya'da Balkan Otel'in inşa edildiği dönemde sayısı gittikçe azalan ancak köklü ve zengin bir vakıf kurma geleneğine sahip bir Türk nüfusu vardı. Mithat Paşa'nın girişimiyle 1865'te Tuna vilayetinde yapılan ilk nüfus sayımına göre Rusya'da toplam nüfusun yarısı Türktü. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra diğer bölgeleri saran göç dalgası Rusya'daki Türk nüfusunun sayısını önemli ölçüde değiştirecek kadar güçlü olmadı. Ancak 1887 yılından itibaren şehirdeki Türk nüfusunda bariz bir azalma görülmeye başladı. Bununla beraber Rusya şehri cami, mescit, tekke, türbe, medrese, mektep, imaret gibi dini ve hayır kurumlardan oluşan çok zengin vakıf eserleriyle dikkat çekmekteydi. 1868-1869 tarihli Tuna vilayeti salnamesine göre Rusya'da 30 cami, 1 rüştiye, 9 mektep, 6 medrese ve 7 tekke vardı. Hayırseverler yüzyıllar boyunca bu kurumların varlığının sürdürülmesi için gerek gayrimenkul gerekse para vakfetmişlerdi.

0: dünden bugüne. Tarih sayfaları.
1: Değerli dinleyiciler, 1881 yılında Rusya'da yeni şehir planının kabul edilmesiyle bu vakıf eserlerin çoğu plan dahilinde kaldı ve sokakların genişletilmesi gerekçesiyle yıkıldı. 1906'da Tombul Camii ve ona bağlı Mektep ile Hacı Mehmet Camii şehir planının dışında kalarak varlığını sürdürebildi. Mirza Seyit Paşa Camii'nin bir kısmı ve ona bağlı medrese ise şehir planının sınırları içinde yer alarak ortadan kaldırıldı. Günümüzde Aleksandrovska Sokağı, geçmişte Cami-i Cedid Mahallesi'nde yer alan Salkımlı Camii ise 19. yüzyılın sonlarına kadar varlığını sürdürdü. Rusya Cemaati İslamiyesi, mülkiyetinde kalan bu cami arsasının üzerinde bir otel inşa

etmesine karar verdi. Bu nedenle Belçika'nın Gent şehrinde inşaat mühendisliği ve mimarlık mezunu olan, Rusya'da pek çok ticari ve konut binası tasarlayan şehrin baş mimarı Todor Petkov'a görev verdi. Böylece 1905-1907 yılları arasında inşa edilen ve Rusya'nın merkezinde daha sonra Balkan Oteli olarak adlandırılacak Bristol Oteli ortaya çıktı. Değerli dinleyiciler, daha önce de ifade edildiği gibi otel binası Rusya Cemaat-ı İslamiyesi tarafından bir gelir kaynağı olarak kullanıldı. 20. yüzyılın başında dönemin ünlü kuyumcularından Tevu Papazyan'ın kuyumcu atölyesi zemin katta yer alıyordu. Zemin katta ayrıca çok çeşitli dükkanlar vardı. Bu dükkanlarda kayısı pestili, hurma, incir, kavrulmuş kestane ve fındık satılıyordu. Çocuk oyuncakları ve ev eşyaları satan dükkanlar da vardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında bu külliyetli bina İngiliz ve Fransız askerlerinin işgal kol ordusunun karargahını barındırdı. Karargahta bulunan özellikle Senegal ve Cezayir askerleri Rusya halkının büyük ilgisini çekti. 1946'larda Rusya'daki mülklerin kamulaştırılmasının ardından otelin adı Republika ve Moskva olarak birkaç kez değiştirildi. Ardından Balkan adı verildi. Bina günümüze kadar bu isimle anılıyor. 1959'da çatı katı yandığında binanın yıkılması ve yerine başka bir şey yapmak fikri ortaya atıldı. Ancak binanın korunması gerektiği görüşü üstün geldi. Yapılan tamirattan sonra devlet mülkiyet hakkı elde etti. 20. yüzyılın 60'lı yıllarında Balkan Oteli meyhaneye, lokantaya ve bir markete ev sahipliği yaptı. 1997 yılından itibaren 10 yıl boyunca bina eski baş müftü Nedim Gencef'in ailesine ait bir şirket tarafından işletildi. 2013 yılında baş müftülük tek sahibi olarak ilan edilmeyi talep eden bir dava açtı. 3 yıl sonra Bulgaristan Yüksek Temiz Mahkemesi davayı reddetmesi üzerine müftülük bu karara itiraz etti. Binanın ideal kısımları için açılan ve yıllar süren mahkeme davalarından sonra nihayet 2022 yılında Rusya merkezindeki eski Balkan Oteli binasının mülkiyet hakkı meselesi netleşti. Mahkemeden Balkan Oteli'nin Rusya Belediyesi ve Rusya'daki Müslüman Encümen'in ortak mülkiyetinden olduğu kararı çıktı. Değerli dinleyiciler, bugün bakımsız ve yıkıntılar içerisindeki Balkan Oteli'nin eski ihtişamına kavuşmasını temenni ederek sizlere veda ediyorum. Gelecek hafta tarih sayfaları köşesinde yeniden görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.

Dinleyiciler, Sofya Devlet Operası'nda uzun zamandır sahnelenen George Bizet'in Carmen Operası'nın her temsili sanatseverler tarafından büyük beğeniyle izleniyor. Bu yılın Mart ayının başında perde açıldığında bu sevilen opera ilk defa İstanbul Devlet Opera ve Balesi orkestra şefi ve genel müzik direktörü Maestro İbrahim Yazıcı tarafından yönetilmişti. Maestro Yazıcı yoğun prova saatleri arasında radyomuza söyleşi vermişti ve derin kültür ile müzik tarihçesine sahip olan Sofya Operası sahnesinde ilk defa bulunmaktan heyecan duyduğunu paylaşmıştı. Bu hafta içinde ise Sofya'da Carmen Operası sahnelenirken başrolü yine İstanbul Devlet Opera ve Balesi solist sanatçısı mezzosoprano Asude Karayavuz Cücenoğlu oynadı. Carmen rolüne hayat veren Asude Karayavuz Sofya Operası'nda müthiş performans sergiledi. Temsilin hemen sonrasında deyim yerinde ise sahnenin tozuyla stüdyomuza gelen genç sanatçı iş arkadaşımız İmren Hacı Mustafa ile sohbet etti. Bu güzel sohbeti dikkatinize sunuyoruz şimdi.

Merhaba değerli dinleyiciler, ben İmren Hacı Mustafa. Tekrar sizlerle birlikte olduğum için çok mutluyum. Yepyeni bir röportajla karşınızdayım. Bugün sizlere tanıtmak istediğim bir konuğum var. İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin değerli mezzo-sopran.

0: Soli sanatçısı Asude Karayavuz Cücenoğlu. Kendisi davetimizi kabul ederek misafir oldu ve bizleri çok mutlu etti. Hoş geldiniz Asude Hanım.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız efendim? Dilerim iyisiniz ve de her şey yolundadır.
1: Her şey yolunda. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de iyisiniz umarım.
0: Çok teşekkürler. Dün gece Sofya Operası'nın sahnesinde müthiş bir performans sergileyerek başrol oynadınız. Dünyaca ünlü Georges Bizet'in Carmen operasının Carmen rolüne hayat verdiniz. Bu benim bildiğim bir Türk opera sanatçısı olarak Sofya sahnesinde gerçekleşen bir ilkti. Ve bundan dolayı sizleri tekrar tekrar tebrik ediyorum ve kutluyorum efendim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Değerli dinleyiciler, Asude Hanım İstanbul Devlet Operası'nın kadrosundaki en genç solist sanatçılarından birisidir. Fakat bu genç yaşına rağmen sahne ve sanat hayatında şimdiye kadar pek çok başarıya imza atmış bulunuyor. Sadece Türkiye değil, dünyadaki en prestijli sahnelerinde ve de en önemlisi operanın sanatının beşiği olan İtalya ve de La Scala okulundan ve sahnesinden gelen bir sanatçıdır. İzninizle kendisine ilgili kısaca bahsetmek istiyorum. İstanbul'da dünyaya gelen müzik eğitimini Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nden sonra Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nın ardından 2007 yılında 220 finalistlerin arasından Accademia alla Scala 10 kişinin arasına girerek eğitim almayı hak kazandı. Türk mezzo soprano orada dünya opera divalarından ders aldı. Aralarında Leyla Gencer, Mirella Freni, Luciana Serra ve de daha niceleri ile çalışma fırsatı buldu. Geçen sezon La Scala sahnesinde konser verdi. İtalya'da birçok TV kanalına ve de en prestijli gazetelerinde röportajlar verdi. 2006 ve 2008 yıllarında İstanbul'daki dünyaca ünlü Leyla Gencer Şan yarışmasında finalist oldu. Birçok yarışmaya girerek ödüllere de layık görüldü. Bunun yanı sıra İtalya'nın birçok sahnesinde başta Carmen olmak üzere Figaro'nun Düğünü ve Così fan tutte operalarından Marcellina ve Dorabella rollerine hayat verdi. 2023 yılından itibaren İstanbul Operası'nın kadrosunda bulunan sanatçı yoğun olarak sahnelenen eserlerde rol almaktadır. Evet, Asude Hanım tekrardan hem güneşli Sofya'mıza hem de Bulgaristan'a hem de stüdyomuza tabiri caizse ayağınızın sahnenin tozuyla hoş geldiniz. Bulgaristan'a ve Sofya'ya ilk gelişiniz mi?
1: Sofya'ya ilk gelişim ama Bulgaristan'a değil, çok uzun yıllar önce konservatuvarda öğrenciyken Burgaz'a gelmiştik okulla birlikte. Bizim çok sevgili hocamız Rayna Popova'nın ön ayak olmasıyla bir turne gerçekleştirmiştik Burgaz'a. O da unutulmaz anılarımdan biri. Çünkü Rayna Hoca aynı zamanda benim için de özellikle çok önemli bir figür.
0: Ne mutlu bizlere de. Balkanlar ve Bulgaristan sizler için nasıl bir anlam taşıyor?
1: Balkanlar benim için şöyle bir kan anlamı taşıyor. Çünkü ailemin neredeyse yarısından fazlasının kanı Balkanlardan geliyor. Filibe, Bosna Hersek, onun dışında Köstence de var.
0: Ah ne güzel.
1: Arada. Bunlar benim özellikle anne tarafımda Balkan kanı var. O yüzden kendimi burada çok iyi ve rahat hissediyorum.
0: Ah, ne güzel.
1: Çok da mutluyum buraya gelmiş olmaktan dolayı.
0: Aslında biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'ndeki operanın sanatının gelişmesinde en başlıca nedenlerinden biri de şu ki ulu önderimiz Atatürk Sofya'daki askeri ateşesi görevi süresince Tosca operasını seyrederek Cumhuriyeti'nin hemen kuruluşundan sonra sanatsız kalan halk hayat damarlarından biri kopmuştur diyerek opera kurumlarının kurulmasında önderlik etmiştir. O bakımdan olacaktır ki bizler burada, Bulgaristan'da şu anda tanık olduğumuz birçok Türk sanatçılarımızın bu topraklarda sanatlarını icra etmelerinin bambaşka bir anlamı olmasıdır. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz efendim?
1: Şu açıdan ilk önce bakmak istiyorum bu

0: Türklerin dünya üzerinde bu kadar fazla yerde bulunmasının nedenlerinden biri tabii ki Osmanlı İmparatorluğu'nun zamanında çok dünya üzerine yayılması. Fakat bizim şu anda bence sizinle burada iki medeni insan olarak, iki özgür kadın olarak konuşabilmemizin ve benim de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tek başıma bir kadın olarak gelip burada ülkemi resmi olarak temsil etmemin başlıca sebebi bizim babamız olarak gördüğüm Mustafa Kemal Atatürk'ün yarattığı Türkiye Cumhuriyeti. O yüzden ben kendimi bir Mustafa Kemal Atatürk'ün kızı olarak görüyorum ve bundan da son derece gururluyum.
1: Peki şimdi izninizle Carmen'e dönmek istiyorum. Dinleyicilerimize eminim tam da sizlerden bunu duymak son derece enteresan olacaktır. Siz bir kadın olarak Carmen'i bizlere nasıl anlatırsınız? Kendinize yakın hissediyor musunuz?
0: Ben kendimi Carmen'e kültürel olarak ya da psikolojik olarak yakın hissetmiyorum. Yakın hissettiğim tek bir duygusu var Carmen'in. O da özgürlüğüne çok düşkün bir insan olması, bir kadın olması. Ve ne olursa olsun sadece kendisini tercih etmesi. Bu özellikle kadınların algılayabileceği bir
1: Çok
0: duygu.
1: önemli.
0: Büyük bir güç timsali olduğunu düşünüyorum Carmen'in. Yani üzüntüsünde de, yaşamında da, dansında da, aşkında da, ölümünde de büyük bir cesaret ve güç timsali. O yüzden ben Carmen'i söylemeseydim bile, söyleyecek bir sese sahip olmasaydım bile ona yine böyle hayran olurdum ve hep söylemek isterdim eminim. Şükür Tanrı bana böyle bir ses bahşetti ve ben şu anda kendisini seslendirebiliyorum. O yüzden çok da mutluyum.

0: 1,5 ay önce bu eserle Sofya Operası'nın sahnesinde başka çok değerli bir Türk sanatçısını, yine İstanbul Operası'ndan orkestra ve opera şefi olan değerli İbrahim Yazıcı Maestro'yu misafir edip röportaj yapmıştım. Onunla Türkiye ve Bulgaristan arasındaki kültür bazında sürdürülebilir işbirliği konusunda konuştuk ve de kendisi bunun çok mutluluk verici bir gelişme olduğunu ve de devamı konusunda yoğun çalışacaklarını beyan etmiştim. Sizin gelişiniz bariton Caner Akgün Bey'in, kendisi de aynı zamanda İstanbul Opera ve Balesi'nin genel müdürü, gastrollerin bunların teyididir. Bu konudaki görüşlerinizi alabilir miyim lütfen?
1: Tabii ki. Sevgili müdürümüz Caner Akgün'ün Bulgaristan Operası maestrosu Kartalov'la bir işbirliği gerçekleştirmesi sonucunda biz şu anda Türkiye Operası'nın, İstanbul Operası'nın, Türk Operası'nın sanatçılarını temsilen buraya gelebiliyoruz. Ve aynı şekilde Bulgaristan Operası'ndan da sanatçılar Türkiye'ye gelebiliyorlar. Bu bence çok önemli bir adım. İki ülkenin en başta dostluğu adına atılmış çok önemli bir adım. Kültürel çeşitlilik ama en başta bence dostluk için gerçekten büyük önem taşıyor. Ben bugüne kadar bireysel olarak yurt dışında kariyerimi devam ettirmiştim. Ama şimdi ilk defa resmi olarak kendi kurumum İstanbul Operası adına buradayım ve bu beni ayrıca da çok gururlandırıyor.
0: Ne mutlu bizlere de. Son olarak İstanbul Operası'ndaki çalışmalarınızdan bahsetmek istiyorum. Bizim için çok ilgi teşkil evet. ediyor. Bu sezon oynadığınız roller ve de diğer konserler ve performanslarınız hakkında bilgi alabilir miyim?
1: Tabii ki. İlk önce İstanbul Operası'nda oynadığım ve oynayacağım rollerden bahsedeyim. Bu sezonu ne tesadüftür ki Carmen Operası'yla açtım. Çok güzel, çok başarılı temsillerimiz oldu. Carmen'i prodüksiyon olarak başka şehirlere gönderdik. Son temsillerini de ben yaptım. Onun dışında geçen sezondan itibaren de Türk eserleri çok büyük önem taşıyor İstanbul Operası'nın repertuarında. Baş rejisörümüz Caner Akın'ın önderliğinde biz bu konuda bence çok önemli bir yol kat ettik. Çünkü çok yenilikçi bir rejiye, yenilikçi bir bakış açısına sahip opera prodüksiyonları gerçekleştiriyoruz. Şükür ki imkanlarımız da buna müsait. Evet, İstanbul evet. Operası'nın, Gılgamış Operası'nı, evet. Ahmet Adnan Saygun'un Türkiye'nin yetiştirmiş olduğu en önemli bestecilerden biri. Ahmet Adnan Saygun'un Gılgamış Operası'nda bir rolüm vardı, önemli bir rol. Onu elimden geldiği kadar güzel seslendirmeye çalıştım. Premierini yaptık geçen sene. Bu sene de Türkiye'nin yine yetiştirmiş olduğu en önemli kompozitörlerinden biri, bir kadın kompozitörümüz.
0: Çok önemli. Evet. Evet.
1: Bu gerçekten çok önemli. Güldiyar Tanrıdağlı'nın bir sipariş üzerine bestelediği Edusa operasını seslendirdik. Yine aynı şekilde çok yenilikçi ve bütün olanakları, dijital sahne olanaklarını kullandığımız güzel bir prodüksiyon yaptık. Orada da Edusa'nın annesi Namirek hı hı. rolünü seslendirdim. Hı hı. Hem çok güzel bir, bence herkesin görmesi gereken bir prodüksiyon. Çünkü dans, sinematografik öğeler, tiyatro, her şeyi bulabilecekleri, her konuda kendilerini tatmin edebilecekleri, tatmin ayrılabilecekleri temsilden sonra bir prodüksiyon oldu. O yüzden daha fazla spoiler vermeden herkesi İstanbul'daki temsillerimize bekliyorum önümüzdeki sezon. Onun dışında ayrıca yine yurt dışında da temsillerim olacak.
0: Acaba tekrardan sizi Bulgaristan'da dinleme fırsatımız olabilecek mi?
1: Ya umuyorum. Çünkü dün gerçekleştirdiğimiz temsil gerçekten çok başarılı, böyle standing ovation bir temsildi. Ben de çok mutlu ayrıldım temsilden sonra. Herkesin, özellikle de operanın yönetiminin mutlu olduğunu gördüm, duydum.
0: Asude Hanım, gelecek tüm performanslarınız için şimdiden

0: ve bol bol bol alkış.
1: Teşekkürler.
0: Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, konuğumuz Asude Karayavuz Cüceloğlu'na bize zaman ayırdığı için teşekkür ediyoruz tekrardan. Bir sonraki buluşmamızda dek sevgiyle kalın, sanatla kalın, müzikle kalın, bizimle kalın. Hoşça kalın.

0: Bir anonsla devam ediyoruz değerli dinleyiciler. İş arkadaşımız Sibel Raşit Mustafa bu hafta da güzel mi güzel bir çocuk programı hazırladı. Meraklı çocuklara yönelik olan bu programın konusunu Sibel ablanın ağzından dinleyelim.
1: Bugün mikrofon başında ben Sibel ablanız, rejide ses yönetmeni Sergey ile birlikte önümüzdeki bir saat boyunca sizlerle olacağız. Bugün sıradan bir program değil. Kozmik bir maceraya başlıyoruz. Hazır olun çünkü bugün gezegenleri tek tek ziyaret edeceğiz. Güneşin neden bu kadar önemli olduğunu öğreneceğiz ve uzayın ne kadar büyük olduğunu hayal etmeye çalışacağız. Belki de bugün bizi dinleyen çocuklardan biri geleceğin astronotu olacak.
0: Evet, pazar günü saat 13'te başlayan çocuk programını çocuk ve torunlarınızla birlikte dinleme fırsatını sakın kaçırmayın sevgili dinleyiciler. Güneş sisteminde yer alan 8 gezegeni tek tek son derece ilginç bilgiler vererek anlatan ve aralara konuya uygun seçtiği birbirinden hareketli ve hoş çocuk şarkıları ekleyen Sibel ablayı dinleyen çocukların uzaya karşı ilgisi ve bilgilerinin artacağı, büyüklerin bildiklerinin ise tazeleneceği kesin söylenmesi bizden.

Böylece sabah yayınımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz değerli dinleyiciler. Huzurlarınızdan her zaman olduğu gibi sağlık ve gönül rahatlığı dileğiyle ayrılıyoruz.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

0: Merhaba gençlik. Merhaba.
1: Merhaba.
2: Merhaba. Merhaba gençlik. Merhaba.
3: Merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhaba sevgili gençler ve ruhu hep genç kalan değerli dostlar. Saatler 13'ü gösterirken Merhaba Gençlik programı başlıyor. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır ve gerçekten çok genç, çok yetenekli bir müzisyen olan arkadaşımız, genç arkadaşımız Mikhail Mikhailov'la birlikte bir saat boyunca sizlerle olacağız. Günün bu saat

Sevgili dinleyiciler, bu programımızda yolumuz Kıbrıs'ın Larnaka kentine uzanacak. Larnaka'dan gelen Bulgar çocukları ile Bulgaristan dersi başlıklı röportajımızı Bedri Halis dikkatinize sunacak. Aslında Bulgaristan dersi bir dizi röportajın tek parçasıdır. Parçalarından ikincisidir. Bir önceki Bulgaristan dersi bölümümüzde Üsküp'teki çocuklarının yanına gitmiştik. Bugün Larnaka'ya uğrayacağız. Ardından Larnaka'dan sonra Kırcalı'ya geçecek yolumuz. Oradan geçecek. Kırcalı Tarım ve Ormancılık Lisesi öğrencilerine modern eğitim ortamı sağlıyor diyerek okul müdürü Mustafa Şevket'e kulak vereceğiz. Okul müdürü liseye duyulan ilgi artıyor diyecek ve böylece sevgili dinleyiciler bizler de okula başvuracak çocukların ilgisini artırmayı düşünüyoruz. Çünkü malum ders sonu gelecek ve çocuklar hangi okulda okuyacağını, anne babalar da bu arada okul arayışına gireceği döneme denk geldiği için bizler buradan yardımcı olmaya çalışarak Kırcalı Tarım ve Ormancılık Lisesi'nde 180 kadar öğrencinin eğitim aldığı başlıklı haberimizi dikkatinize sunacağız.

Yaz henüz gelmişti ben ayrıldığımda. Kaç vakit oldu, kaç ay, kaç yıl, kaç asır evimden ayrı. Ha benim ruhumun teri memleketim. Dünyayı verseler değişmem çayırındaki bir

tanesini. Meğer gurbet dediğin mahpusluğumuş güneşli avlularda yaşanırmış öylesine. Dönüşümde ne bulurum bilemem. Bildiğim döneceğim ey verilmiş sözüm, edilmiş yeminim. Elbet bir gün döneceğim. Yıl kaç olur hangi mevsim bilemem. Elimde takvim yapraklarından güller, gözümde bir çocuk, saçlarımda kar. Bunca acıyı boşa çekmez hiç kimse ve bunca ölümden kolay dönülmez bu kadar sevmeyince.

0: Değerli dinleyiciler, nerede, ne zaman, kim, nasıl ve neden soruları gazetecilikte bir haberin temel unsurlarını belirlemek için kullanılan bir yöntemdir. Bu sorular vasıtasıyla Dr. Peter Baron Bulgar Pazar Okulu'nun Bulgaristan'dan 1400 kilometre uzakta yaşayan yurttaşlara 18 yıldır verdiği Bulgaristan dersini anlatacağız. Sizi 50 bin üzerindeki nüfusuyla Kıbrıs'ın 3. büyük şehri olan Larnaka'ya götürüyoruz. Larnaka'da yaşayan yurttaşlarımızın net sayısı hakkında veri bulunmamakla beraber 2021 yılına ait nüfus verilerine göre adada yaşayan Bulgar vatandaşlarının sayısı 16.231'dir. Resmi olmayan istatistiklere göre bu sayı 35.000'in üzerindedir. Buna göre Bulgaristan vatandaşlarının Yunanlar ve Rumenlerden sonra Kıbrıs'ta Avrupa Birliği'nden gelen 3. büyük yabancı topluluk olduğunu söyleyebiliriz. Bulgaristan Radyosu'na demeç veren Larnaka'daki Dr. Peter Baron Bulgar Pazar Okulu'nun müdürü Eleonora Angelova şunları paylaştı. Yıllardan beri burada yaşayan Bulgaristanlı aileler var. Yeni gelenler de var ancak onların sayısı az. Genel olarak Bulgar topluluğu yıllar önce olduğu kadar kalabalık değil. Yurttaşlarımızın büyük bir bölümü Bulgaristan'a döndü. Buradaki yaşam koşulları ve kalitesi yıllar önceki kadar elverişli değil dedi Eleonora Angelova. 21 yıldır Kıbrıs'ta yaşayan Eleonora 2008 yılında okul fikrine sahip çıkan bir grup yurttaş ile birlikte Larnaka'da ilk ve günümüze dek tek olan Bulgar Pazar Okulu'nu kurdu. Okul kurulduğundan bu yana çocukları arasında Bulgar dilini ve kültürünü, ulusal kimliğini koruma misyonunu sürdürmektedir. Okulda çoğu Kıbrıs'ta doğup büyüyen 1. sınıftan 2. sınıfa kadar 80'in üzerinde çocuk eğitim görmektedir. Eleonora Angelova sözlerini şöyle sürdürdü.
1: Това ние се опитваме да им създадем среда, в която български език да бъде преживян, а не само

0: olsun.
1: Dolayısıyla Bulgar çocuklarının bir tek Bulgarcayı öğrenmekle kalmayıp dili hissedebilecekleri, yaşayabilecekleri bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bulgaristan'ın sadece ebeveynlerinin vatanı değil, aslında onların da ülkesi olduğunu göstermek için Bulgarca, Bulgar kökleri, gelenekleri ve sanatı ile ilgili çeşitli girişimlerimiz var. Kökleri Bulgaristan'dan geliyor. Bu nedenle 2025 yılında Eğitim ve Bilim Bakanlığı'nın Bulgaristan Eğitim Rotaları Ulusal Programı'na katılımımız, çocuklarla yaptığımız çalışmanın doğal bir devamıdır ve öğrencilerimizin Bulgaristan'ı deneyimleyerek öğrenmeleri gerektiği bilinciyle programa başvurduk. Çocukların ülkenin tarihi ve kültürel mirasını tanımaları gerekiyor. Elbette bu zenginliğin sadece küçük bir kısmını gördük ama umarım daha fazlasını görme fırsatları da olur dedi. Dr. Peter Beron Bulgar Pazar Okulu öğrencilerinin yurda dönüşü 2025'in Ekim ayının sonunda gerçekleşti. Antik Herakleia Sintika kenti, Petriç yakınlarındaki Rupite bölgesindeki Vanga kompleksi, Rojdestvo Bogorodichno Rojen Manastırı, Melnik ve Bansko şehirlerini, Rila Manastırı ve Ulusal Tarih Müzesi'ni ziyaret ettiler. Bulgaristan Radyosu'nun Bulgaristan dersi girişimine katılan öğrenciler, gezi sırasında edindikleri izlenimlerini ve duygularını hazırladıkları materyallerle aktarmaya çalıştılar. 12. sınıf öğrencisi Alejandro Ivanov şunları paylaştı.
2: Minulta година, заедно с моите съученици и учители, отидохме до България, по-точно
1: geçen sene sınıf arkadaşlarımla ve öğretmenlerimizle birlikte 5 gün için Bulgaristan'a gittik. İlk defa okul ile bir geziye katıldım ve hepimiz harika vakit geçirdik. Ziyaret ettiğimiz tarihi yerler ve turistik mekanlar arasında en çok sevdiğimi seçemedim. Smolyan şehrini beğendim. Çok güzeldi. Pamporovo'da alışık olmadığımız soğuğa rağmen güzeldi. Diavoskutu Gırlo mağarası biraz korkutucu olsa da etkileyiciydi. Bir sonraki Bulgaristan gezisini sabırsızlıkla bekliyorum dedi Alejandro. 11. sınıfta okuyan Nikol Petkova ise şunları söyledi.
3: Едно място в България, което ми остави с много големи впечатления, беше Дяволското гърло.
1: Bulgaristan'da bizi en çok etkileyen yerlerden biri Diavoskutu Gırlo mağarasıydı. Bu gerçekten çok gizemli bir yer ve Rodoplar'da en ünlü mağaralardan biridir. Efsaneye göre mağara yeraltı dünyasının giriş kapısıdır dedi. Nikol'un sınıf arkadaşı Ivanina ise efsaneye göre Orfeus sevgilisi Evridika'yı bulmak için yeraltına girmiş ancak onu asla bulamamış. Bu yüzden bu yer Şeytan Boğazı olarak adlandırılmış diye ekledi. 10. sınıf öğrencisi Christian ise şunları söyledi. Smolyan Tarih Müzesi'nde ilk defa canlı gördüğüm kukeri kostümlerini çok beğendim. Beni etkileyen diğer bir şey de doğa manzaralarıydı. Birçoğu beni nefessiz bıraktı diye belirtti. 5 günlük duygu ve heyecan dolu macera çocuklar ve öğretmenleri için Sofya'da Cumhurbaşkanlığı, Yurtdışı Bulgarlar Ajansı, parlamento ziyaretleri ve Bulgaristan Ulusal Radyosu binasında Bulgaristan Radyosu ekibiyle unutulmaz bir buluşma ile sona erdi. Doktor Peter Beron Bulgar Pazar Okulu'nun müdürü Eleonora Angelova Bulgaristan Ulusal Radyosu'na gerçekleştirdikleri ziyaretle ilgili şunları söyledi. Benere'de çok sıcak karşılandık. Bizi karşılayan ekip çok samimiydi ve çocuklar kendilerini çok iyi hissettiler. Tüm meslektaşlarınızla rahatça sohbet ettiler. Bulgaristan buraya aileleriyle birlikte gelmiş olan çocuklar için yabancı bir yer değil. Ancak bu geziyi unutulmaz kılan şey sınıf arkadaşları ve arkadaşlarıyla paylaştıkları deneyimdi diye belirten Eleonora Angelova sözlerini şöyle tamamladı.
0: Надяваме се да бъдем и да напред част от националната програма и да дадем възможност на още деца да преживеят България.
1: İleride de bu programın bir parçası olmaya devam etmemizi umuyorum. Daha fazla çocuğun Bulgaristan'ı duygusal ve aidiyet hissiyle deneyimlemesini arzuluyoruz. Zira bu geziler sırasında gezip gördükleri, hissettikleri ve yaşadıkları onların hafızalarında uzun süre kalacak dedi Dr. Peter Baron Bulgar Pazar.

Değerli dinleyiciler, Merhaba Gençlik programı devam ediyor. Söz verdiğimiz gibi hep beraber Kırcalı Tarım ve Ormancılık Lisesi'ni ziyaret edeceğiz. Kırcalı'daki Tarım ve Ormancılık Lisesi öğrencileri yeni teknik ekipmanlarla donatılmış bir atölye sayesinde gerçek çalışma ortamına çok yakın koşullarda eğitim alacaktır. Okulun müdürü Mustafa Şevket, Betya'ya yaptığı açıklamada bu atölyenin amacının öğrencilere modern bir eğitim ortamı sağlamak olduğunu belirtti. Atölyede bulunan traktör ve otomobil maketleri sayesinde öğrenciler araçların yapısını inceleyebiliyor, onarım ve teşhis çalışmaları yapabiliyor. Ayrıca sınıfta motor, fren sistemi, yürüyen aksam,

Aydınlatma sistemi ve vites kutusu gibi araç parçalarının maketleri de yer alıyor. Öğrenciler tarafından artık kullanılan derslik, mesleki eğitim ve öğretim ulusal programının maddi teknik altyapının modernizasyonu modülü kapsamında donatıldı. Okul müdürü, sınıfın onarımı için gerekli kaynakların liseyle işbirliği yapan ve öğrencilerin uygulamalı dersler yaptıkları bir şirket ile okulun kendi bütçesinden sağlandığını belirtti. Müdür ayrıca yeni sınıfın öğretmenlerin emeğiyle yenilendiğini ve eğitimde kullanılan maketlerin montajının da yine onların tarafından yapıldığını söyledi. Mustafa Şevket ayrıca son yıllarda liseye olan ilginin arttığını belirtti. Okul bölgede orman görevlilerinin yetiştirildiği tek eğitim kurumu olma özelliğini de taşıyor. Eylül ayında Tarım İşletmeciliği adlı yeni bir bölümün açılması planlanıyor. Okulda yaklaşık 180 öğrenci eğitim görüyor. Birkaç ay önce okulda modern bir traktör simülatörüyle donatılmış bir STEM sınıfı da açıldı. Ayrıca okulun bahçesinin fidanlık ve orman türü bitkilerle düzenlenmesi ve güzelleştirilmesi çalışmaları da devam ediyor.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sevgili dinleyiciler, Bulgaristan Radyosu'ndan merhaba, gençlik programı devam ediyor. Sırada sizler için seçtiğimiz birbirinden güzel ve değerli şarkılarımız var. Hep beraber dinliyoruz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhaba. Gençlik programının sonuna geldik. Teknik yapımda genç arkadaşımız Mikhail Mikhailov. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Bahar güneşli, güzel bir gün dileklerimizi iletiyoruz. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Kültür, sanat, edebiyat. Değerli dinleyiciler, merhabalar. Kültür, sanat, edebiyat programında iki önemli ses, iki önemli hikaye, iki önemli isim. Elin Pelin ve daha sonra da radyomuz açısından, Bulgaristan Türkleri açısından önemli üstadlarımızdan olan Osman Aziz diyeceğiz. Bulgar köyünün usta anlatıcısı, hikaye öykü yazarı Elin Pelin'i anacağız değerli dinleyiciler. Sevilen hikaye yazarının vefatının 75. yılında. Daha sonra Osman Aziz'in sesinden Elin Pelin'in belki de en çok bilinen, tanınan, güncelliğini yitirmeyen öykülerinden olan Andreşko öyküsünü dinleyeceğiz. Osman Aziz 1987 yılında yazmış onu ve işte bizler de Altın Arşiv'den o kaydı. Bir yandan Elin Pelin'i, hayatını, hikayelerini, tabii ki eserlerini tanıtacağımız bu programda, ardından da Osman Aziz'in sesinden bu piyesi dinleteceğiz. Tabii programımıza devamla da yine Osman Aziz'in sesinden bu defa da şarkı ve türkülere yer vereceğiz.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz.

Değerli dinleyiciler, Bulgar köyünün bir anlatıcısı vardır. Usta anlatıcısı Elin Perin. Gerçekten dokunaklı, ruhu, gönlü okşayan yazılarıyla, hikaye öyküleriyle. Bazı yazarlar vardır ki, böyle şatafatlı biyografi ve prestijli eğitimleri olmasa da çok ince duygu ve ender yeteneği bulunur. Kısa öykülerde bile hayatın sorularına cevap verebilen yazarlar vardır. Onlardan birisi Elin Pelin. Geçen yüzyılın ilk yıllarında sıradan insanların, köyün, köylünün yaşamını işleyen hikayeleri, bugün de aktüelliğini koruyan durumları ve olayları anlatmakta. 2012 yılında, evet işte seneler önce değerli dinleyiciler, Elin Pelin'in köyüne gidip doğduğu köy olan Baylovu'dan kütüphaneci Anna Tsvetkova ile konuşmuştuk. Asıl adı Dimitar Ivanov Stoyanov, takma adı Elin Pelin diye anlattı Anna Tsvetkova. 18 Temmuz 1877 yılında Sofya'nın Baylovo köyünde doğdu. Bulgar edebiyatının en büyük öykü ustalarından biridir. Özellikle de köy yazarı unvanına sahiptir. Elin Pelin 1899 yılına kadar doğduğu köyde oturur ve köyün gerçeklerini, köylünün yoksulluğunu, çilelerini, cehaletini, köylünün ruhsal açıdan fakirliğini ve köy geleneklerinin kabalığını açıklayan güzel öykülerini yazar. Elin Pelin ilk denemelerini Baylovu'da yazmaya başlar. Bir süre köyünde öğretmen olur. Fakat daha sonra orası ona dar gelir ve büyük şehrin yolunu tutar. Sofya liselerinden birinde öğretmenliğe başlar. Daha sonra Fransa'ya ihtisasa gider. Dönüşünde Sofya Halk Kütüphanesi'ne işe başlar. Sonra da Ivan Vazov Ev Müzesi'nde sorumlu olur. 1940 yılında Bulgar Yazarlar Birliği ve Bulgar Bilimler Akademisi üyeliğine alınır. Elin Pelin aynı zamanda farklı gazete ve dergilerde çalışır. Hikaye, öykü, şiir, masal ve deneme kitapları çıkarır. Elin Pelin en ünlü çocuk yazarlarından biridir. Çocuklar için şiirler, masallar, öyküler yazmış ve yetişme çağı çocukları için yazdığı Yan Bibiyan ve Yan Bibiyan Nalunata, Yan Bibiyan Ayda adlı romanları Bulgar çocuk edebiyatının en güzel eserleri arasında. Elin Pelin'in eserlerinin büyük bir kısmı savaşlara kadar olan dönemin ürünleridir. Yazar, 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarındaki yıllarda Bulgaristan köylerinin gerçeklerini eserlerinde geniş bir biçimde verir. Ancak 1915-16 yıllarında yazdığı öykülerinde ve mizahi eserlerinde

ölümüne kadar savunduğu düşüncelerinden ayrılır ve Kit Kazayunaka, Yiğit İçin Çiçek, Piju ve Panda gibi yazdığı eserlerinde ise devlet politikasını savunur. Elin Pelin gerçekçi görüşlere ve insancıl duygulara sahip bir yazar. Öykülerinde en çok sevilen kahraman köy öğretmenidir. Çünkü yazarın görüşlerine göre o ışık saçan, adaletli, dürüst kişiliğe sahiptir. Emeğin betimlenmesi Elin Pelin'in en sevdiği konudur. En güzel öykülerini bu konu üzerine yazmıştır. Yazara göre emek bir fedakarlıktır. Bulgar edebiyatında köylünün emeğe olan ilgisini en güzel ifade eden yazardır. Elin Pelin Bulgaristan'ın en ünlü yazarlarından biri olarak yer alır. Eserleri 40 dilden fazla çevrilir. Anna Tsvetkova'ya göre yazar en büyük ilhamını Bulgar köyündeki yaşamdan alır. Eser kahramanlarının çoğu Baylovo köyünde yaşamış gerçek kişilerdir. Köyde öğretmenlik yaptığı yıllarda Elin Pelin konu komşuyu toplar, onlara eserlerini okurmuş. Sonra köylülerde farklı hikayeler ve hayatlarından kesitler anlatırmış. Gerçekçi ve hümanist yazar Elin Pelin'in yaratıcılığında mizah önemli yer kaplar. Mizah yazara yaşamın çok yönlü ve daha geniş biçimde inceleme olanağı vermiştir. Küçük öykülerini sanki kahramanlarına uygun bir şekilde yazmıştır. Bu küçük, hiçbir özellikleri olmayan insanların güncel yaşamlarını, insancıl duygularını, ihtiraslarını, milli karakterlerini belirleyen özellikleri verir ve onların tipinde halkın gerçek simasını çizer. Elin Pelin savaşlara kadar olan dönemde yazdığı en güzel eserlerinden biri. Letenden Yaz Günü, Napaz Borjiye Allah'ın Belası, Andreşko, Krevudinitsa'da Değirmenin Kenarında, Vyatarnata Meonitsa Yal Değirmeni, Siromaşka Radost Fakirin Sevinci, Pırvisnyak İlkar, Naonya Svyat Öbür Dünyada gibi öyküleridir. 1911 yılında yayımladığı Gerat'te büyük öyküsü Bulgar edebiyatının en güzel eserlerinden biridir. Diğer eserleri Zemya Toprak, Cherni Rozi, Siyah Güller, Asti Toy, Ben Sen O. Bu dönemde en başarılı çalışması ise Putmanastirskaya Luzan, Manastır Bağının Altında adlı kitabından toplanan orijinal destanlardır. Başkentin 50 kilometre doğusunda Srednagora Dağı'nın eteklerinde sükunet içinde gizlenmiş Baylovo Köyü bulunuyor. 1977 yılında doğduğu ev yenilendi ve müzeye çevrildi. Yaz aylarında buradan göç eden Baylovlular geri dönünce bir hareketlilik başlıyor. Bulgar edebiyatının usta yazarı Elin Pelin'in doğduğu köy. 20. asrın ilk yarısında Bulgar köyündeki süreçleri kitaplarına taşımış. Bugün de Elin Pelin'in ruhu hala canlı. Yerliler bir taş atsan zevzeye düşecek şeklindeki şakalarla problemleri unutup zorlukları aşmaya çalışıyor. Bir zamanlar Elin Pelin köyünü şöyle tanıtıyor. Benim küçük ve güzel köyüm Baylovo ismini taşıyor. Elin Pelin'in eserleri bugün de güncelliğini koruyor. Ben her şeyden önce insan ve onun kaderi ilgilendirir beni diyor yazar. Elin Pelin'in eserleri değerli dinleyiciler hala güncelliğini koruyor dedik ya, hangi konuya, hangi kahramana bakarsak bakalım. Örneğin Andreşko. Andreşko öyküsünün radyo piyesini 1987 yılında üstadımız Osman Aziz seslendirmişti. Dinleyelim.

Kararmadan varırız. Köy şuracıkta, korunun altında. Şu karşıki bayırı açtık mı de ki köydeyiz. Bu sözleri söyleyen genç arabacı, kamçısını atlar üzerinde savurup şaklatarak, kışkırtıcı, gür bir sesle haykırdı. Dii, hey, dii baylar! Arabanın dört tekerleği, köy yolunun şurasında burasında görülen çamurları daha şiddetle çevreye saçtı. Arabanın artık yıpranmış gövdesi, kasvetli, ıssız, yağmurdan cıvık cıvık olmuş ovada boğuk boğuk gıcırdadı. Köylü hafiften bir türkü tutturdu. Arabanın içinde oturan şişman bay, kocaman kurt derisi kürkü içinden, "Oğlum, adın neydi senin?" diye seslendi. "Andreşko." "Ha, Andreşko ha? Seni kurnaz seni. Siz yok musunuz? Hepiniz tilki oldunuz. Siz köylüler hepiniz düzenbaz oldunuz. Sonra da kendinizi öyle bir satarsınız ki. Mahkemede görürüm. Öyle kuzu gibi saf saf görünür ama aslında kurt oğlu kurttur. Yargıçla oyun oynarlar. Cahil milletiz biz bayım. Size öyle geliyor. Bizim köylüler cahil oldukları için kurnazlık taslarlar. Cahillikten, yoksulluktan. Yoksulluktan şikayet ederler ama hayvan gibi de içerler. Keyiflerinden mi dersin? Keyiflerinden değil. Atlar biraz canlandı. Sonra onlar da düşünmeye daldı. Bayi, kurt derisi kürkünün kocaman yakasını kaldırıp içine gömüldü. O da düşünmeye daldı. Yolun kıyısında tek başına duran ağaç üzerine tüyleri kabarmış bir karga kondu. Gökyüzünde kalın, parça parça, yağmur dolu, kapkara kış bulutları ağır ağır süzülüyordu. Yeryüzü çamura, suya batmıştı. Ovada ölü gözleri gibi bulanık, soğuk, büyük su birikintileri ışıldıyordu. Küçük araba derin, vıcık vıcık çamurun içinde yavaş yavaş sarsılıyor, sağa sola yalpa vurarak yol alıyordu. Arabanın yan tahtalarından biri hiç arasız boğuk, saygısız bir ses çıkararak takırlıyor, kurt derisi kürklü bayın sinirlerine çarpa çarpa sabrını tüketiyordu. "Bu Allah'ın belası kapak da nedir?" diye bağırdı. Bir türlü rahat vermiyor insana. Arabanın tahtası vuruyor bayım. Bilgin adam gibi söylenip duruyor. Söylediğini ne kendisi anlıyor ne başkaları. Bay kürkünün yakasını indirdi. Delikanlı sordu. "Sen kimsin bayım? Bizim köye ne işle geliyorsun?" "Ben icra memuruyum." Andreşko döndü, yolcusunu dikkatle süzdü. "İcra için mi geliyorsun?" "Tabii icra için. Sizin köyden birisi bana oyun oynuyor. Ama bu kez göstereceğim ona Hanya'yı Konya'yı. Belalı bir haciz işi var. Her zaman elimden kurtuluyor. Şeytanlık ettiğini anladım. Akşama onu bir enseleyeyim de görsün. Buğdaycığına bir haciz koydum mu? Hem onun aklı başına gelir hem size ders olur. Size kırbaç lazım kırbaç. Böyle yola gelirsiniz. İşi sarhoşluğa vurdunuz, düştünüz, bozuldunuz. Bir gün vergi ödemeye takatiniz kalmayacak. Devleti batıracaksınız. Devletin yüksek menfaatleri sarsılacak. Ah, niye ben kral olmadım? Bildiğim gibi iki gün, sadece iki gün yönetsem, sizi gökyüzündeki meleklere döndürürüm. Ama icra memuru kürkünün düğmelerini çözdü, vücudu yumurtadan çıkan civciv gibi kürk içinde kımıldandı. Andreşko yapmacık bir saflıkla karşılık verdi. "Ey bay memur, Tanrı dünyayı yaratmış, bakmış kadınlara sakal lazım değil, vermemiş. Bakmış eşeğe uzun kulaklar lazım, vermiş. Sen çok gevezelik etme de sür şu arabayı, artık hava karardı. Benden çok para aldın şeytan çocuk. 20 kilometrelik yere 3 leva. Bizi yolmayı iyi bilirsiniz siz. Sür bakalım, sür. Şu kart hayvanlar uyudu galiba." Andreşko, "Dii baylar!" diye bağırdı. Kırbacını şaklattı. İcra memuru öfkeli öfkeli. "Atlara baylar diyorsun ha?" dedi. "Kardeşlerim desen daha iyi edersin." "Sonra darılırlar bay memur. Baylar demezsem onurlarına dokunur. Onlar da baydır. Görevleri tıpkı memur görevi. Saatla.

Sabahleyin kalkarlar. Belli saatte onlara su veririz. Sonra arabaya koşarız, yani daireye giderler. Akşama kadar çekerler. Akşamları gene belli saatte su içerler. Yani gazete okurlar. Sonra uyurlar. Tam memur hayat. Söyle bakalım dostum, kafayı nerede çektin sen? Çok çok gevezelik etme de sür arabayı. Geç kaldık. Bay memur, korkmayın, kurt yoktur. Arabacı bu sözleri öyle bir sesle söyledi ki icra memuru ürkek ürkek dolaya bakındı. Ben kurttan korkmam dostum, ama hava soğudu, soğuk almaya niyetim yok. Çulunuza sarının bay memur. Benim baylar hiç soğuk almadan şikayet etmez. Çul çok ısıtır. Memur kendi kendine, ama Yezide çattık ha, dedi. Sonra sert sert döndü. Sür hayvan herif, sür. Öfkeli öfkeli, kabararak kürkünün içine gömüldü, sustu. Andreşko, bir kez düştün elime dostum, diye düşündü. Arkasına dönerek ciddi ciddi sordu. Demek Hacze ağa, kimin cancağızını yakacaksınız gene bay memur? Memur epey sustuktan sonra öfkeli öfkeli karşılık verdi. Stanoyçu diyorlar, biri var, şöyle kısa boylu, kalın censeli. Tanrım, demek onun buğdayını haciz edeceksiniz ha? Yoksuldur o bay memur, dokunmayın ona. Hava gittikçe kararıyordu. Atlar ardında köy olması gereken bayırı güçlükle tırmanıyordu. Andreşko ne bağırıyor ne de kamçısını savuruyordu. Konuşmayı da bıraktı. Yalnız düşünceye daldı. Memur kızıyordu. Hey andavallı, sürsene, donacağız. Andreşko zavallı Stanoyçu'yu düşünüyordu. Yarın icra memuru onun buğdayına haciz koyacaktı. Şimdi arabasıyla götürdüğü icra memuru. Bu belayı başıma sen getirdin Andreşko, diyecekti Stanoyçu ve ona sövüp sayacaktı. Yardım etmeliydi bu adama, yardım etmeli, diye düşündü Andreşko. Sonra bir yerde dizginleri çekip atları durdurdu. Dur hele bay icra memuru, yolu şaşırmayalım. Delikanlı karanlığı gözden geçirmeye başladı. Memur onun daha önceki şakacı halinden eser kalmayan yüzüne bakarak. Oğlum, dedi, aç gözlerini, karışmam sonra, yersin dayağı. Andreşko dizginleri çekti, kamçısını şaklattı memura. Sıkı tutun bay memur, dedi. Uzakta, ileride, karanlığın içinde köyün ışıkları parlıyordu. Gelen köpek avlamalarından köyün yakın olduğu anlaşılıyordu. Birkaç adım sağda durgun suyun kapladığı geniş bir alan inci gibi ışıldıyordu. Memur, bu ne? Diye sordu. Bataklık bay memur. İyi tutun bay icra memuru. Atlar içinde gökyüzü görülen soğuk suya girdi. İhtiyatlı ihtiyatlı ileri doğru gittikçe daha derine batarak suyu cumburdatıp yol alıyorlardı. Bataklığın ölgün, parlak, yemyeşil suyu kımıldayıp canlandı. Bir aralık memur, dur hayvan herif, diye haykırdı ve ayağa kalktı. Boğacaksın beni andavallı. Arabaya su doldu, görmüyor musun? Durdur şunu. Andreşko atları durdurdu. Alt tahtalarına kadar suya gömülen araba gölün ortasında kala kaldı. Andreşko atlara, ileri, diye bağırdı. Gür, sağlam sesi gecenin içinde çınladı. Gözle görülmeyen ıssızlık içinde boğuldu. Ah hayvan, hele bir çıkalım, seni eşek sudan gelinceye kadar döveceğim. Boğulacağız be öküz herif. Andreşko, boğulmayız bay memur, boğulmayız, korkma, dedi. Bu zifiri karanlıkta kim olsa yolu şaşırır. Sonra da kayışlarla uğraşmaya koyuldu. Bağlıyor, çözüyor, sürüyor, lanet okuyordu. En sonra yine sandığına oturdu, kamçısını sallayıp bağırdı. İleri! Atlar gayrete gelip hareket etti. Biri arabanın okundan kurtuldu. Bataklığın içinde serbestçe cumbur cumbur yürümeye başladı. Öbürü arabada tek başına kaldı. Memur, yahu ne oldu, diye bağırdı. Andreşko atın arkasından, dur Dorço, Dorço, Dorço, diye sesleniyor, geri çevirmeye çalışıyordu. Ama sudan korkmuş at döndü, sahibinin sesini işitmeden yavaş yavaş kıyıya doğru karanlığın içinde kayboldu.

Korkusundan tir tir titreyen icra memuru arabada duruyordu. Bu sırada Andreşko çabucak öbür atın üzerine atladı. Durmadan kuvvetli, gür bir sesle "Dorço, Dorço, Dorço" diye bağırarak kaçan atın arkasından yollandı. "Hey, nereye gidiyorsun be? Bu yaptığın nedir be hayvan herif? Deli misin, divane misin? Ah seni aşağılık köylü seni, sana gösteririm ben." "Korkma bay memur, korkma. Kurtlar bataklığa girmez. Çulunuza iyice sarının, üşümezsiniz. Yarın sabah erkenden ben gelirim. Arabanın içinde ot var, yere yayın. Sizden kirada almayacağım." Memur yalvarmaya başladı. "Oğlum, şaka etme, şaka etme. Beni burada bırakma, gel, çıkar beni buradan." "Karanlık bay memur, karanlık. Göz gözü görmüyor. Hem at da kaçtı. Sana yardım etmek elimde değil." Memur, karanlığın içinden gelen bu alaylı sesi işitiyor, korkudan tüyleri diken diken oluyordu. Nasıl olur demek burada kalacaktı. Ümitsizlik içinde. "Gel, gel be Andreşko. Sana istediğin kadar para veririm. Kurtar beni, öleceğim be. Çoluğum çocuğum var. Hiyesit oğlan, hiç merhamet nedir bilmez misin sen?" diye bağırdı. Ama artık ona ses veren olmadı. O zaman bay memur umutsuzca, çılgınca, avazı çıktığı kadar köye doğru bağırdı. "Hey Yezid, hayvan, haydut, öküz, meşe odunu, gel kurtar beni, acı bana be, hayvan, it, yörük, ah ah, yetişin, imdat." Yerine oturdu, kürkünün içine gömülerek çocuk gibi ağlamaya başladı.

yezit, hayvan, haydut, öküz. Meşe odunu. Gel kurtar beni. Acı bana be. Hayvan, it, yörük. Ah ah. Yetişin, imdat. Yerine oturdu. Kürkünün içine gömülerek çocuk gibi ağlamaya başladı. Ama karanlık kendisine hiç karşılık vermedi.